0: sıradaki şarkı paylaşım yapıp beğeni sayısına takılanlara gelsin.
1: Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle. Radyo D. Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: hayatta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
1: var. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: ile her sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. 104'te Radyo D. Lean Skincare Aygün Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günaydın, günaydın, good morning. Nasılız, iyi miyiz, hoş muyuz, güzel miyiz, nasıl, tatlı mıyız? Günaydınlar herkese, güzel bir gün olsun. Allah gerçekten hepimize sağlık, sıhhat, güç, kuvvet versin. Mükemmel bir hafta olsun. Biliyorsunuz aslında hani Merkür retrosu vesaire diyoruz ama hani Safer ayı dediğimiz Hicri takvimde de Muharrem ayından sonra gelen ikinci ay oluyor. Hani her yıl yaklaşık böyle 11 gün ekleyerek kaydırdığınızda İslam'da bu ayın diğer aylardan tabii ki hiçbir farkı yok ama hani daha fazla derler ya kaza, bela ayı gibi bir fikir ve inanış olarak vardır ama hani aslında doğru değil, uğursuzluk değil, sadece Allah'ın daha fazla bizden tövbe istediği, gerçeklerle yüzleştiğimiz zamanları biraz anlatır. O yüzden de biraz fazla ağır geçiriyorsunuz. Bol bol böyle sadaka vermemiz, tövbe etmemiz, bol bol salavat böyle getirmemiz dediğimiz zamanları anlatıyor arkadaşlar. Herkesten çok duyuyorum. Aygül, başıma gelmeyen musibet kalmadı. Şunu yaşadım, zorluk yaşadım, bunu yaşadım. Hiç beklemiyordum. Bu ne biçim retro, ne biçim şöyle. Bu ayın Merkür retrosuyla da birlikte oluyor olması ki Yengeç Burcu hakikaten de zorlayıcıdır. Şu an bu duyguları böyle çok güçlü hissettiğinizi bildiğim için ilk girişi bununla yapıyorum. O yüzden hemen bir modunuzu yükseltin. Burası bizim hayatı anlama, kendimize dönme, Allah'tan başka da dostumuzun olmadığını görme zamanı. Ben gördüm, siz de gördüyseniz hayırlı olsun. Neyi görmedik ki? Bayağı gördük göreceğimizi. Olsun, olsun, Allah var diyoruz. Yolumuza bakıyoruz. İyi ve dürüst insanlarsanız korkacak bir şey yok. Bir yerlerden döneceksinizdir. Hazırsak birazcık kuduralım. Aa, ne mi canım bu böyle?

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Dünyanın en çok göl bulunan ülkesi Kanada'dır. Kanada'daki göllerin sayısı 2 milyona yakındır. Ülkedeki göllerin büyük bir kısmı küçük boyutlarda olsa da 3 kilometre kareden büyük göllerin sayısı 31.700'dür. Dünyadaki göllerin yaklaşık %60'ı Kanada'da bulunur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo T.
3: Reklam. Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
4: Kripto. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz.

olduğum Allah, ne kadar güzel dengeler kurmuş. Yani takvimlerle kurmuş bunu. Gezegenlerle kurmuş. Her şeyi hizalamış. Yani hatta baktığınızda mesela Safer ayı diyorlar. Halk arasında Sefer ayı olarak telaffuz ediliyor. Ama aslında Saf kökünden geliyor Arapça'da. Yani diyor ki içimizin sıfırlandığı, yüklerimizden arındığımız ve sayfanın temizlendiği hakikati anlatıyor diyor. Yani ne kadar önemli, ne kadar güzel ve derin. Ve şu an yaşadığımız duygulara baktığınızda hem Merkür de Yengeç Burcu'nda, Yengeç Burcu neyi anlatıyor? Dördüncü evi temsil ediyor. Yani bizim köklerimiz, nereden geldiğimiz, evimiz, ailemiz, böyle haritamızın en alt noktası, yani başladığımız yeri. O kadar fazla dost düşman görüyorsunuz ki hayatınızda şu an, düşmanlıklar. Mesela şu an şeytanlaşan insanlar, hani o çok şeytani insanlar vardır ya, o insanlarla muhatap kalıyorsunuz. Şeytanın ortaya çıktığı, içinizdeki şeytanlığın ortaya çıktığı bir ay. Bu ay aman ya karmaya girmeyeyim, yani birinin günahına vebaline girmeyeyim diyenlerin kazandığı, bundan sonraki ilkbahar ayı gerçekleşecek. O ay yani Rebiül Evvel'di galiba, yanılmıyorsam. Rebiül Evvel ayında kapımız açılacak. Yani bahar ayı gelecek. Bu ayda şeytanlık yapanlar ve bu ayda kötü davrananlar ve sizi görmezden gelenler, acı verenler, canınızı yakanlar, olması gerekenleri size işkence gibi önünüze sunanlar, işte o ayda da büyük bir şekilde onlar zorlanacaklar. O yüzden bugün zor zamanınızda elinizi tutanları, sizi bile görmezden gelenleri de asla unutmayacaksınız. Bol bol, bol bol dua edin, tövbe edin. Allah'tan başka dostunuz yok. Korkmayın, parasızlıktan korkmayın, dostluksuzluktan korkmayın. Korkmayın, sadece korkmayın, sadece bu ayı göğüsleyin. Ondan sonrası o kapılar açılacak. Kendinizi umutsuzluğa sevk etmeyin. Biliyorum niye umudunuz yok, yorgunsunuz. Yorgun insanın umudu olmuyor. Geçen gün ben de aynı şekilde düştüm. Ya umudum yok falan. Dediler ki sana yakışıyor mu Aygül? Dedim bir dakika, bana yakışmıyor. Bana yakışmıyor dedim. Sonra düşündüm, yorgun insan umudunu kaybediyormuş. Yoksa umut insan içinde öğrenilmiş çok güzel bir şey, bir duygu. Her zaman bir yardım eden, bir fayda sağlayan, bir dost olan Allah dostunu gönderir. Hiç merak etmeyin, canınızı sıkmayın. Olması gereken olacak. Şu an güzel bir kahve koyun, bir çayınızı demleyin. Ondan sonra cıma hadi bakalım yeniden başlıyoruz deyin. Müziğin sesini açın. Aman ha, önünüze gelen insanlara iyilik ve dostluk yapmayı, aman ha bu ay unutmayın.

0: Air'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 17 Temmuz Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1.90 değer kaybıyla 13.981 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.16, euro 53.98'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.075, çeyrek altın 10.303 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Sigortam cepte hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var. Tatil başlıyor mu? Hotline. Hotline. İstediğin enerji olsun.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim, evet, önemli şeylerden bahsedeceğiz. Bu hafta sizi neler bekliyor? Video çekemedim. Biraz sesimi çok yormak istemediğim için YouTube'da haftalık videolar değil, radyoya daha fazla zaman ayırmak istediğim için o yüzden biraz daha burada anlatacağım. Yani orada anlat, burada anlat. Ses kalmadı yani. Arkadaşlar, hani bazen hayat üzerimize gelir. Neden ben? Neden tam da şimdi deriz ya, aslında en çok güvendiğimiz insanlar zor zamanımızda arkamızı dönüp gitti deriz ya, işte tam öyle günlerden geçiyoruz. Derin bir nefes alın. Gökyüzünde, yeryüzünde tesadüf diye bir şey yok. Bakın, 29 Haziran'da o çok konuştuğumuz Merkür Yengeç Retrosu ile birlikte bizi kalbimizden, en hassas bağlarımızdan sarsıp durdu. Ve ne büyük bir hikmettir ki bu retronun artık bittiği, duranlaştığı şu günler artık ay takviminin en derin, en arındırıcı vakti olan Safer ayının da son günlerine geliyoruz artık. Hani biz halk arasında bu Safer ayı deriz ama aslı Safer'dir arkadaşlar. Bu da sıfırlanmak, işte üzerindeki yükleri döküp özüne dönmek. Aslında gelen başımıza kazalar, belalar, zorluklar, yorgunluklar bizim özümüze dönmemiz için yaşanıyor. Yani birazcık da astrolojik olarak baktığımızda dördüncü evimizi anlatıyor. Gökyüzü adeta elimizden tuttu ve o şefkatli ama sert sesiyle sordu bize. Nereden başladın? Neden başladın? Özünde kimdin? Seni sadece bu mu var etti? İşte yolda yürürken kime dönüştün? İşte hayat böyle arkadaşlar, yani biraz sarsıyor, biraz dönüştürüyor, bize anlatıyor ama en önemlisi ne biliyor musunuz? Doğum haritanız. Bakın, lütfen doğum haritanıza mutlaka bir kere olsun hani sevdiğiniz bir astrolog ya da size hitap eden bir astrologdan mutlaka dinlemenizi, canlı canlı dinlemenizi tavsiye ediyorum. Mutlaka ya da işte onun görüşünü alacağınız, ondan bir rapor almanızı tavsiye ediyorum. Yani herkes astrolog zaten, o konu ayrı da, ama deneyimli, tecrübeli, hakikaten hayatın içerisinde savrulmuş ve farklı görüşleri olan birinden dinlemeniz çok keyiflidir, çok tatlıdır. Yani o kadar mest olursunuz ve sizi aydınlatır ki. Amerikalı astrolog Liz Green diyor ki, bir astrologla oturup sadece bir saat konuşmanız sizin hayatınıza 10 yıl değer katar. Yani 10 yılınızı cebinize koyarsınız diyor. O yüzden mutlaka o yıldızların ve o takvimin, hangi takvimlerde doğduğunuz ve hayatınızda hangi takvimi anlamaya çalıştığınızı, sizin zamanınız ne? Yani sizin bir zamanınız var. Hangi zamana aitsiniz? Bunu öğrenmek çok değerlidir, çok güzeldir. O yüzden mutlaka kendi hayatınızla da ilgili bu zamanı ayırın, öğrenmeye çalışın diyebiliriz. Mesajlar geliyor. 0549-204-0104 efendim. Telefonumuz. Günaydın diyoruz. Bir pazartesine başlıyoruz. Her şeyin yolunda gitmesini temenni ediyoruz. Günaydın Aygün Hanım, Nilüfer ben Denizli'den. Güne sizin o pozitif enerjiniz, ilham veren yorumlarınız ve neşenizi yansıtan sesinizle başlamak harika bir his. Gününüz en az etrafınıza yaydığınız o güzel ışık kadar parlak geçsin demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize şahane bir gün diliyorum.

Tatlı mı tatlı dinleyicilerim, çiçek mi çiçek. Yani bak diyor ki Mustafa Bey yazmış. Günaydın Aygül Hanım, Amerikalı astroloğun dediği gibi 4 yıldır sizi tanıyorum. O zaman ben hayatıma en az 50 yıl eklemişimdir. Mutlu yayınlar diyor. Allah'ım nezaketi güzelliğe bak, teşekkür ediyorum. Selamun aleyküm, iyi haftalar demişler. Selam. Çınarcık'tan iyi yayınlar, güzel bir hafta dileğiyle diyor. Yayında emeği geçen herkese teşekkürler. Ümit Tuman, saygılar efendim. Sonu güzel gibi çok tatlım.

Efendim radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydınlanıyoruz. Şu an ben ne mi yapıyorum? Yani şakır şukur ses geliyor. İllik krem sürüyorum. Biraz önce görmeniz lazım. Bir baktım müzik bitiyor, düşüyordum. Yiğidin tabii ki kremlerini sürüyorum şu an yüzüme. Yani ay o kadar iyi geliyor ki. Ya gerçekten bilmiyorum işte her insanın bir motivasyonu var ya. Hani hakikaten hani vardır ya, neydi köy yanarken bir şeydi ya, unuttum. Aygücüm sorun benim telefonda mı? Astrolatik neden çalışmıyor demiş. Hayatım işte bir arkadaş var, rakip. Astroloji uygulaması var. Bizi şikayet etmiş. Şikayet ettiği için biz de kendimizi mahkemede anlatıyoruz. Böyle bir süreç. Gelecek, anlattık, kazandık, şükürler olsun. Ondan sonra anlattık ama işte süreç tekrar geri dönmesi biraz zaman alıyor. Biraz bize destek vereceksiniz. Ama sadece Türkiye erişim engeli var. Yurt dışında olanlar şey yapabilirler. İndirebilirler, kullanabilirler. Hatta yurt dışında olanlar varsa, bizi desteklerlerse, abone olurlarsa, ayakta kalmamızı sağlarlarsa da seviniriz.

0: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yunanistan'ın öğrenci sayısının yetersizliği bahanesiyle Batı Trakya Türk Azınlığı'na ait 8 ilkokulu kapatma kararını kınadı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde çalıştığı değerlendirilen 19 dış finans evinin deşifre edildiğini, 23 şüpheliyi yakalama çalışması başlatıldığını duyurdu. Dünya Kupası final maçı öncesinde yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6.314 banka hesabına bloke kararı alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Salı günü Somali'de bulunan Türk askerinin görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifine görüşecek. 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya şampiyon oldu. İspanya'nın galibiyet golünü Ferran Torres kaydetti. İspanya 2010'dan sonra kupayı ikinci kez müzesine götürdü. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Amerika Birleşik Devletleri saldırılarına misilleme olarak İran'ın İsrail'i hedef alması halinde hiçbir şarta bağlı kalmaksızın tüm güçleriyle saldıracakları tehdidinde bulundu.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
0: Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar Bayrampaşa Mahmut Bey, Anadolu yakasında Maltepe Ataşehir Cümrani'ye hattı yoğunlaşmaya başlıyor. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de akıcı devam etmekte.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Radyo D hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 33 derece. Ankara güneşli 35, İzmir güneşli 37, Antalya parçalı bulutlu 32, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 27 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 41 derece olarak ölçülüyor.
3: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: Dub Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
0: Size Fuzuli uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
0: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
0: İklimsa.
4: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
0: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
0: Dünya Katılım var.
6: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7, ileri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.

0: günaydınla günaydın. Günaydın.
1: Efendim Refik Erkut, Çeşme'den, Türkiye'mizin güzel yerlerinden biri sayılan Çeşme'den sabahların en aydın, en ılık, en sarıcı, en umut verici ve özletici uyanışıyla sevgilerimi sunar, sonsuz umutlar ve başarılı yayınlar dilerim demiş. Günaydın sevgili Aygül, çok takip edemedim süreci ama ben de hala açık kullanabiliyor uygulama demiş. Murat Beyciğim, teşekkür ederiz. Şöyle, uygulama şu an açık, kullanabilirsiniz. Apple'da, yani Elma'da açık, pardon. Elma'da kullanabilirsiniz. Armut'ta nanik. Armut'ta nanik oldu. Elma'da şu anlık var ama her an Elma'dan da kalkabilir. O yüzden sakın uygulamaları telefonunuzdan silmeyin. Türkiye erişim engeli var. Rakip uygulaması, astroloji uygulaması şikayette bulunuyor. Mahkemeye de kendimizi izah edene kadar, biz suçsuz değiliz diyene kadar suçsuzluğumuzun bir kısmını ispatladık zaten. Sorun karar çıktı. Her şey okey ama karar uygulanmıyor. O kısımda hukuki olarak takıldık. Beklememiz gerektiği söyleniliyor. Falan filan, böyle bir süreç. Çok problem değil. Sonuçta haklı mıyız? Haklıyız. Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Merkür retrosu, işte Safer ayı. Bazen bazı olumsuzluklar bizim içindir. Görmemiz gereken şeyler içindir diyoruz. O yüzden hani tabii ki bilgisi olanlar paylaşsın. Ama fırsatı olanlar da kullanmayı kaçırmasınlar. Şu an çok şükür Elma'da takılıyorum. Ben de az önce sordum. Çok güzel şeyler söyledi bana. Ama tabii ki hani süreç geçici bir süreç. Birbirimizi idare edeceğiz.

Ay Gülcüm, İngiltere'deyim, uygulamayı kullanıyorum demiş. Armut'ta kullanıyorum hem de diyor. Kullanabilirsin hayatım, yurt dışında. Amerika'da biliyorsunuz zaten globale açılmıştık biz. Nazara geldik. Hayır.

0: Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın. Ne demiş değerli Arif Susam? Nerede trak? Orada bırak. Afiyet olsun ablam, ne yiyorsun diyor. Kız şurada ağzıma bir küçük minik bir şey vardı. Böyle bir şey gibi bir şey. Böyle bir poğaça gibi bir şey. Çok mu belli oldu bir şey? Az da kendimi saklayamıyorum ya. Korkunç bir koç burcuyum. Yani şapur şupur yalandık mı, ne yaptık? Aygül, armut nanik değil, ben kullanıyorum, hiç gitmedi. Hayatım silmeyin sakın. Silerseniz filan bir daha yükleyemezsiniz. Türkiye, bildiğimiz gibi Türkiye'de sadece erişim engelimiz var arkadaşlar. Dünya kullanıyor. Yani Ümraniye'de, Üsküdar'da erişim engelimiz var. İşte buralar, Bakırköy. Ha, soracaksan Almanya, Amsterdam, çatır çutur yazışıyor. Ne güzel bir tevafuksun ya. Şükür sebebimiz demiş. Canım benim, teşekkürler. Merak etme sen, uygulama bize emanet Aygül diyor. Canım benim, önce Allah'a sonra size. Evet Aygül, fark ettim. Seni üzmemek için söylemedim. Ay ne zakete bak ya, tatlılığa bak. Biz Malatya'da uygulamayı kullanıyoruz. Telefonunda yüklü olanlar kullanabiliyor ama indirilemiyor sanırım. Dün görümcem yükleyecekti, uygulama kullanılmıyor demiş Play Store. Tez zamanda uygulamanız özgürlüğe kavuşur inşallah diyor. İnşallah hayatım ya. Yani aslında kavuştu dediğim gibi ama işte çok enteresan şeyler dönüyor arka tarafta. Hayırlısı olsun. Allah ne diyorsa Allah'ın istediği oluyor. Ne, hangi zaman uygun bulursa o zaman olacak. Demek uygun değil şu sıralar, böyle olması gerekiyor. Öyle olsun, ne yapalım. Sağlık olsun, yeter ki sağlığımız olsun. Biz sonuçta mobil uygulamayla falan var olmadık yani. Hani koskoca Aygül Aydın. Aygülaydın.com'dan da sorularınızı sorabilirsiniz. Nerede trak? Orada bırak yavrum.
1: Oh, aman ne güzel.
0: Şikayet eden arkadaşlar, karşı taraf şöyle bir dilekçe yazmış, itiraz dilekçesi. Diyor ki bizim kodlarımızla var oldu. Kodlarımız sayesinde milyonlarca insan indirdi. Ya Allah herkese böyle ego versin ya. Allah. Ha şu kadar egonuz olsa başınıza hiçbir şey gelmez ha. Hey abim sağ ol, senin sayende oldu. He bak, şeyi doğru söylüyor. Gerçekten hani ilk zamanlar hakikaten onun fikriyle ve onun böyle şeyiyle, hani nasıl diyeyim size, ilk başladığımız zamanlarda heyecanı ve ya şu yapılabilir, bu yapılabilir, şu eklenebilir, böyle böyle konuşuyorduk yani, muhabbet ediyorduk yani. Ama ben bu işi satın aldım yani, sorun bu. Sonrasında da kendi astrolojik bilgilerimi ekledim ben buna. Yani sen bir astrolog değilsin ki, astrolog olan benim ya. Allah aşkına yani, biraz herkes haddini mi bilse ya. Ha hoş, beni de beğenmiyordu. Bana da demiş ki arkamdan, bir şey bildiği yok. Biz 20 yıl boşuna saçları artık. Hoş, ben zaten haritamıza bakıp şey demiştim. Seninle olan durum karakolda biter demiştim. O da dedi ki ne, nasıl yani? Dedim ki bu iş karakolda biter dedim. Ya o kadar, o kadar harita çalışıyor ki bile bile girdim ha. Ay çok komik ya, astroloji söylüyor arkadaşlar ya. Özellikle de Aygül Aydın söylüyor. Aygül Aydın'ı dinleyin. Ben Aygül Aydın'ı dinlemedim. Cezamı çekiyorum.

0: Efendim hadi bir oyun oynayalım. Ses kayıtları istiyorum. 0549-204-0104. Beni en ilk nerede dinlediniz, nerede gördünüz, nerede tanıdınız? Linden hediyeler vereceğim.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Köy yollarında traktör ve tarım araçları sıkça kullanılır. Bu araçlar düşük hızla ilerlediği için sürücülerin dikkatli olması gerekir. Ani sollama kazalara yol açabilir. Trafik kurallarına uyulması güvenliği artırır. Şansa kalmaz
1: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Radyo D.
3: Reklam. Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de. Pilot Garaj
4: Oto Ekspertiz. Aksak bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için... Kazancım.

0: Shine Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı linç yemekten korkmadan paylaşım yapanlara gelsin.
0: Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.
2: Aa, sıradaki şarkı bana geliyor. Linç yemekten korkmayanlar.

0: Efendim, ay günaydın, ay günaydın devam ediyor. Şimdi size biraz haritanızı bakmayı öğreteceğim ya. Yani biraz mesela şu an niye bu tıkanıklıkları yaşıyorsunuz ve nerede ne oluyor? Biraz bunu anlatacağım ki sizden ricam, kendi haritanızda da bunu anlamaya çalışın. Mesela sizin doğum haritanızda yengeç ve aslan hangi evlerinizde? Bu büyük dönüşümün tam olarak nereden olacağını gösteriyor. Haritanızda yengeç burcu neredeyse orası sizin dördüncü ev derinliğiniz aslında. Yani en çok yorulduğunuz, köklerinizden sarsıldığınız yeri anlatıyor. İçinizde o saklı çekmecelerin açıldığı, kim yanımda kim arkamda diye sınandığınız yer, sizin şu an doğum haritanızda yengecin nerede olduğu yer arkadaşlar. Haritanızda aslan hangi evdeyse de 12 Ağustos tutulması, yani aslında bir nebzede Rebiül Evvel'in o manevi baharıyla birlikte uyanacağınız yerde tam aslan eviniz olacak. O yüzden şimdi hemen herkes haritasında yengeç burcu hangi evinde, aslan hangi evde, ya da 12 Ağustos işte aslan burcundaki güneş tutulmasının etkileri neler? Aygülaydın.com'dan da öğrenebilirsiniz. Oradan da sorabilirsiniz. Oraya da tamamen ben bakıyorum, ben yazıyorum. Günaydın Aygül Hanım. Ben ilk olarak eşimin bayan kuzeni. Sizi Instagram'dan takip ediyordu. Sanırım sizin paylaşımlarınızı beğenmişti. Böyle tanıştım sizinle. Ben de bakayım dedim. Bu ikizler burcu kız kimi takip ediyor? İsminizi yazdım. Baktım astrolog Aygül Aydın. Ben de takip etmeye başladım. Sonra arkası çorap söküğü gibi geldi diyor. Günaydın, iyi hafta. Bir sabah uykulu halde arabayla işe giderken aman Allah'ım bir ses duydum radyoda. Gayet enerji veren, pozitif. Ondan sonra Instagram canlı yayınlarla interaktif bir program. O günden beri her sabah açıyorum. İyi ki o gün o sesi duymuşum. İyi ki varsın Aygül'üm diyor. Sevgilerimle Asiye, canım benim. Şimdi sesleri dinliyoruz. Hadi bakalım. Ses kayıtlarını bir dinleyelim. Bir seslerinizi özledim ama...
1: Günaydın Aygül Hanım. Kolay gelsin. Sesiniz çok güzel, yüreğiniz çok güzel, çok mütevazı, çok güzel bir insansınız. Sizi ben ilk belki 28 yıl oldu, sunucusunu hatırlamıyorum, Aygül Aydın'la 8 dakika diye bir programda burçlarla ilgili yorumlar yapmıştınız.
0: Evet. Yani
1: burçların özelliklerini anlatmıştınız. Çok da güzeldi, çok etkilenmiştim. İlk orada başlamıştım burçları takip etmeye.
0: Doğru,
1: çok güzeldi gerçekten.
0: Bravo. Hemen sana o zaman Lean Kozmetik'ten hediyeler gönderiyoruz. Lütfen adresini paylaş benimle. Bravo, ben burçlarla 8 dakika Neslihan'la yapıyordum. Vay arkadaş ya, ben unuttum. Seni ne zaman tanıdığımı unuttum ama yıllardır tanıyor gibiyim. Keşke seni çok çok daha önce tanısaydım demiş. Günaydın Sarı Papatya. 6 yıl önce Diyarbakır'da radyoda dinlerken o gün bugündür dinlerim. Elazığ'ı da çekmiyor ama buradan dinliyorum. Aygül, normalde her sabah iş yerinde başka radyo dinliyordum. Bir gün radyo D'yi açtım. Aman ne çok konuşuyor ya, nasıl program dedim. Şarkılar da bunlar ne alaka dedim. Bir de burçlardan bahsediyordun. Geçtim sonra, acaba ne anlatacak dedim. Sonra acayip bir şekilde yıllardır seni dinliyorum diyor. Sayende haritama baktım, her şeyi öğrendim. İyi ki varsın be. İlminle bizi aydınlattın bu hayat için. Benim umudum oldun, çok minnettarım demiş.

0: Bursa'dan Nuray. Aygül'üm, ben senin uygulamana abone olduktan sonra benim özgüvenim arttı, sana teşekkür ediyorum diyor. Sağ ol hayatımda, işte nazar oldu.
1: Seni ilk Instagram'dan tanıyordum. Sonra radyo yayını yaptığını görmeye başladım. Ama çalışıyorum falan tabii. Sonra doğum yapınca evde olunca dur ya dinleyeyim dedim. Ne olsayım zaten, canım da sıkkın. Aa, bir baktım sanki oradan böyle bana sesleniyorsun. Ya Zülfiye, bu da geçecek bak, canını sıkma falan der gibi. Sonra bir iki derken ben herhalde o zamanları seninle atlattım oldu. Sonra da baktım çok tatlı kadınsın. Çok güzel şeyler anlatıyorsun.
0: Canım.
1: Ay, yarım kaldı. Çok tatlı kadınsın, çok güzel şeyler anlatıyorsun. Derken ben sana her yerden abone oldum. Bir baktım ben senin Aygül Aydın fanım. Öyle oldu yani.
0: Canım Zülfiyem, canım benim, bir tanem benim. Günaydın, kolay gelsin. Ben seni uzun yıllardır dinliyorum ve çok şey öğrendim sayende. İlk 2021 yılı Astro Şifa Ajan'dan ne almıştım, sonrasında da hiç bırakmadım diyor.
1: Günaydın Aygül'üm. Seni ilk işe başladığım dönemlerde dinlemeye başladım. Çünkü o zaman arabayla gidiyordum ve radyoda dinliyordum. Yani yaklaşık 2025.
0: Canım benim. Ben sizi Twitter'dan buldum. Takip etmiyordum ama tweetleriniz hep önüme düşüyordu. İyi ki düşmüş, yoksa sonum olurdu galiba diyor. İlk başta takip etmedim, sonra dayanamadım takip ettim ama uzun uzun story atıyordunuz. Onları hızlı geçiyordum. Skandal. Şimdi diyor Aygül Aydın Fan Club diye hesabım var diyor. Rümeysa ya. Evet, Rümeysa da böyle cool ha. Öyle şey bir, hani benim Aygül Aydın Fan Club'ı şu an gitmiş açmış kendince. Çok hoşuma da gidiyor. Arada görüyorum, paylaşımlar yapıyor falan, sağ olsun. Bir tanecik ikizler. Tersi kendi söküğünü dikemezmiş. Anam ilk nerede mi denk geldim sana, çok oldu. İlk Hürriyet yazına hoşuma gidince web siten. Oradan YouTube, buradan radyo. Oradan oraya atladım diyor.

0: Teşekkür ediyorum dostlarım benim. Ne tatlısınız ya. Vallahi demek ki kodlar için gelmediniz. Teşekkürler.
1: Aygülcüm günaydın. Adana'dan sevgiler.
0: Günaydın bir tane.
1: Seni ilk astroloji yorumlarınla tanıdım. Daha sonra radyo programı yaptığımı öğrendim diyeyim.
0: Doğru.
1: Ben de geçen senelerde astrolojiye meraklı olduğum için eğitim almaya başladım. Bu sayede seni tanıdım. İyi ki varsın.
0: Canım, yolun açık olsun.
2: Günaydın Aygül Hanım. Ben sizi ilk 2018'in sonunda 2019'un başında tanıdım. Pazar günleri radyoya geliyordunuz. 2 saatlik o sıralarda dinliyordum. Hizmet eğitmiştik. Ayrılıyorsunuz mevcut. Kulağımda kulaklık. Ben radyo dedim. Annem de elimi vurdu. Dua ediliyor. Yani duaya kasıldı. Ne yapıyorsun diye. Saçlarım sanık olduğu için kulağımdaki kulaklığı da görmediği için ben kulaklığı işaret ettim. Efendim anne diye. Böyle bir anımız var. Hala...
0: Canım benim ya. Bir tanesiniz. Bakayım buradan ne geliyor.
3: Aygül'üm ben seni ilk... yeni başladığım iş yerinde radyo hiçbir frekansı çekmezken tesadüfen buldum, dinlemeye başladım. Hep dinliyorum. Her sabah 4 yıldır seninleyim.
0: Hadi bakalım sen de yaz hayatım. Lean Kozmetik'ten hediyeler gelsin. Sene önce yoğun anksiyete yaşadığım dönemde ne toplu taşımayla ne de arabayla işe tek başıma gidip gelemiyordum. İş yerimde evim 40 kilometre, babam sabahtan bırakıyordu. Akşam almaya geliyordu beni. Bir sabah radyo kulak kabarttım. Baktım her sabah seni dinliyor. Çok şükür o günler geride kaldı artık. Ben kendim arabayla işe gidip gelebiliyorum her sabah. Ve ne oldu biliyor musun? Seni dinliyorum. Aygül demiş. Ah canım benim Zümre. Hadi güzel kremleri de ben yollayayım bugün o zaman. O geçen kötü günlerin anısı ne olmuş? Olmasın diyelim, ana olmasın. Yaz adresini gönderelim bir tane. Bizim farkımız tarzımızda. Özeniyorlar ama
1: çözemiyorlar. Çabalıyorlar ama üzemiyorlar. Günaydın Aygül'cüm.
0: Günaydın.
1: Önceleri programın öğleden sonraydı. Herhalde bütün günün çalışmışlığıyla öğleden sonra kafa yorgun olunca senin o kahkahaların bana aşırı itici geliyordu. Hemen sen çıktığın zaman programı kapatıyordum radyoyu. Ama sonra sabaha geçtiğin zaman tabii sabah daha enerjik işle başlamışız. Bu sefer tam tersi etki verdi bende. Daha böyle canlandım, enerji geldi, konuşmaların, sohbetin.
0: Canım.
1: Çok hoşuma gitti ve artık her sabah seninleyim.
0: Sevgim!
4: Aygül abla ben seni şu anda da dinliyorum. 4 yıl önce başladım seni dinleme.
0: Tamam.
4: Ve çok hoşuma dinleyerek seni dinliyorum. Kütahya'daydık o zaman. Şu anda Ankara'dayım. Hala dinliyorum. Ara sıra da zamanım olunca sana mesaj ve ses kaydı atıyorum. Hatta 23 Nisan'daydı galiba.
0: Evet.
4: Benim izcilik gösterim vardı. Orada seni aramıştım.
0: Evet. Ananın karnında dinlemeye başladın sen beni. Banu ve Göktuğ, sizleri seviyorum. Benim güzel dostlarım. Bak bunların hepsi benim dostlarım. Bu sesleri duyuyorsunuz ya. Ya bana ne olsun işte. Ne olabilirim? Bak arkamda kapı gibi dostlarım var. Bu olmaz, başkasını yaparız. Bunu yapmayız, başka iş yaparız. Ne olacak ki? Biz bununla mı korkarız?
1: Aygül'cüğüm, sana ve tüm radyoda dinleyenlere günaydınlar diliyorum. Ben seni ilk kez sanıyorum... Pazar günü yayın yaptığın zamanlarda dinlemeye başlamıştım. Bir pazar günüydü. Ben radyomu yanıma almıştım. Ütü yapıyordum. Ve sen de orada haftalık burçları anlatıyordun. Sanırım seninle tanışmam ilk bu şekilde gerçekleşti.
0: Canım benim, canım benim. Sen de yaz hayatım adresini. Aygül günaydın. Seni ilk deprem haftasında dinlemeye başladım. Öğretmenim tüm moral bozukluklarıyla can sıkıntısıyla okula giderken radyoda denk geldim. İyi ki denk gelmişim. Yoksa o süreci atlatmak benim için çok zor olacaktı. Bugün bugündür sıkı takipçinim. Tüm şartları zorluyorum seni dinlemek için. Yaz tatilinde bile saat 7'de ayaktayım. Tabii ki senin için. Tarsus'tan sevgiler. Oğlak Fatma demiş. Fatmacığım günaydın.
5: Günaydın Aygül.
0: Günaydın. Bir
5: ben senden iyi gün ben. Seni 2021 yıllarında pazar günleri Radyo D'de yaptığın yayınlardan tanıyorum.
0: Doğru.
5: Ve seni çok seviyorum.
0: Doğru bir tanem.
5: Günaydın Aygül.
0: Teşekkürler bir tanem. Günaydın Aygül'cüm, Ankara'dan Betül ben. Günün bereketli, haftan keyifli olsun. Ben 6 yıldır dinliyorum. Herkese de söylüyorum. Takip edin, uygulamayı indirin diyorum. Başarıların bol olsun demiş.
6: Günaydın Aygül Hanım. Yıl 2017, 21 Ağustos. Yılın son güneş tutulmasına bağlı. Bir yazınızı okumuştum.
0: Evet.
6: Aslana tavşan biri hücum eder başlıklıydı.
0: Evet.
6: İlk öyle tanımıştım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Ay inanmıyorum. Ay çok etkilendim. Lütfen adresini yaz.
7: Aygül'üm günaydın. Ben
0: günaydın.
7: Seni yıllar önce belki 3 belki 4 yıl önce bilmiyorum. Hafta sonları yapıyordun sen programları.
0: Doğru.
7: Radyo D'de. Ve ben annemlerin mutfakta televizyondan radyo kanalı açarak sana denk geldim. Aha dedim, astroloji yorumu ne kadar güzel. İşimi falan bırakıp oturup seni dinlemiştim boş televizyona bakarak. Sonra başka bir hafta sonu tekrar denedim. Yine evet oradaydın. Ve ondan sonra her hafta sonu açmaya çalıştım. Sonra hafta sonları seni yayında bulamadım. Meğer hafta içine geçmişsin. O zamandan beri biz dedik. Seni çok seviyorum tatlım. Lütfen iyi ol. Kötü günler geçer. Biz yeter ki gülümseyelim. Hayatımız da gider.
0: İşte böyle. Bu gerçek yani. Böyle dostlarınız varsa hayatta her şeyi aşarsınız. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Sizlerle bu dünyadan geçmek, yani bu dünya serüveninden ve yolculuğundan geçmek çok bir başka. Hayat böyle bir yer. Bugün varız, yarın yokuz. Yaşam böyle bir yer. Ne iz bıraktığın önemli. Ne güzel izler bırakmışız. Baksana ne kadar güzel şeyler söyleniyor. Daha bir sürü ses kaydı var. Hepsini dinleyeceğim. Bane! Duymayanlar, duymayanlara. Daha da duymayanlara. Anlatsın.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar Bayrampaşa Mahmut Bey, Anadolu yakasında Maltepe Ataşehir Cümrani'ye hattı yoğunlaşmaya başlıyor. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de akıcı devam etmekte.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: piyasaların 17 Temmuz Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1.90 değer kaybıyla 13.981 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.16, euro 53.98'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.075, çeyrek altın 10.303 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: Evlerdeyiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmiş en iyi
5: Füsti Şeftali budur.
6: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
7: Dünya Katılım var.
9: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
7: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
10: Reklam.
11: Öncelikli yayın.
12: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
13: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Efendim, Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Ay çok güzel mesajlar geliyor ya. Allah'ım şu sesleri bir duyalım.
1: Canım, seni arabada çocukları okula götürürken tanıdım. Sesin şurada dursun, seni canlı görmek için Adana Teknofest'e geldim iki çocukla. Ankara'dan 5 saat geliş, 5 saat dönüş. Yorucuydu, lakin değildi. Seni iyi ki tanıdım, seni çok seviyorum.
2: Aygül Hanım, günaydın. Ben size Hürriyet Astronoloji'de yazılar okuyarak takip ettim. Ondan sonra da Instagram'ın sunumlarda takip ettim. Başarılar diliyorum.

0: Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yunanistan'ın öğrenci sayısının yetersizliği bahanesiyle Batı Trakya Türk azınlığına ait 8 ilkokulu kapatma kararını kınadı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde çalıştığı değerlendirilen 19 dış finans evinin deşifre edildiğini, 23 şüpheliyi yakalama çalışması başlatıldığını duyurdu. Dünya Kupası final maçı öncesinde yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6.314 banka hesabına bloke kararı alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Salı günü Somali'de bulunan Türk askerinin görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifini görüşecek. 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya şampiyon oldu. İspanya'nın galibiyet golünü Ferran Torres kaydetti. İspanya 2010'dan sonra kupayı ikinci kez müzesine götürdü. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Amerika Birleşik Devletleri saldırılarına misilleme olarak İran'ın İsrail'i hedef alması halinde hiçbir şarta bağlı kalmaksızın tüm güçleriyle saldıracakları tehdidinde bulundu.
2: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 33 derece, Ankara güneşli 35, İzmir güneşli 37, Antalya parçalı bulutlu 32, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 27 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 41 derece olarak ölçülüyor.
3: Tantaşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel İstikbal'de.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
3: sınırsızca. Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
4: 1 gram altını bile kapınıza getiren... Hey.

arada adresini atanlar söylüyorum. Ad, soyad, telefon ve adresi bir arada atmazsanız, bunu hep söylüyorum, kesinlikle şey gelmeyecek, hediye gelmeyecek arkadaşlar. Yani adres atın dediklerime tekrar ediyorum. Bunu inatla mı yapıyorsunuz? Beni mi sınıyorsunuz? Ben Koç burcuyum. Sadece adını, soyadını, adresini yazarsan kargocu senin telefonunu mesela nereden bulacak? Aygül, telefonumu yukarıdan görmüyor musun? Ben ne yapayım, işi gücü bırakayım, telefonu alayım, kopyalayayım adresin yanına. Ha, ben ne yapayım yani? Allah'ını seven ya, ne olur adresini güncellerken at, soyad, telefon, adresi bir satırda yazsın ya. Bak hala ayrı yazıyorlar bak. Ya arkadaşlar, at, soyad ki alayım ben onu, kopyalayayım göndereyim. Ya, bu kadar zor olamaz bir şey. Göndermiyorum ya. Vallahi ya, yeter ya. Abla bu sinir ne, hayırdır demiş. Merkür Retro. Ringo ringo şişeler. Aferin Berna, hemen özür dilerim Aygül'cüm, çok pardon. Hemen düzeltti Berna'cığım. Ha şimdi Berna hediyeyi hak etti. Al buradan gönderiyorum Berna'yı. Link kozmetiği direkt gönderebiliyorum. Sonra bana niye hediye gelmedi?

Benim hatunlar ne kadar kibar. Söz konusu krem ya, köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyorlar var. Ha, burada kendime ayı demiş oldum. Şu an hoş değil. Hoş değil ama şu anlık dayıyım. Ay Gülcüm, özür dilerim canım. Ektedir. Özür dilerim bir tanem. Şöyle diyor içinden. O hediye bir gelsin. Bu buna yapacağımı biliyorum. Şu hediyeyi bir göndersin. Ona ne edeceğim ben biliyorum diyor. Aygül'cüm, ÖSYM Merkür Retrosu'nun bitmesini mi bekliyor? Sınav sonuçları niye açıklanmadı diyor. Evet canım, 24 Temmuz'da açıklanır, sakin olun. Benimle görüştüler, 24 Temmuz'da açıklayın dedim.

Aygül hepsini yazdım. 2 hafta oldu hala gelmedi hediye diyor. Bak şimdi çıkıyorum yukarıya. Dürdane'ye bak. Tamam Dürdane, bu bizim hatamız olmuş. Bir daha gönderdim bakalım. Ablacığım ben evleneceğim, sponsor lazım. Yurt dışında, yurt dışında onun için diyor. Nasıl hayatım, sponsor neye lazım yurt dışındaki? Hani evlenmek için. Yani günümüzde insanlar boşanmak için sponsor arar noktaya geldi. Evlenmek için nedir hayatım? Sponsora mı gerek var?

bana bak, sanki şey diyeyim, düğün salonu. Düğün salonunda şey, hoş geldiniz Ahmet Beyler. Siz de hoş geldiniz Nilüfer Hanım. Hoş geldiniz Mehmet Bey.

Pazartesi nasıl gidiyor? Gayet iyiyiz bence. Efendim, Yelda sormuş, biz buraya niye toplandık? Şimdi ne olacak? Ringo Ringo, şişeler çamura mı düştün? Hayatım, ne olacak? Bir şey olacağı yok işte. Merkür retrosunu atlatmaya çalışıyoruz. İyice delirdik. Yani burada en azından birlikte delirince belli olmuyor.

Arkadaşlar astromatik uygulamasının destek hattına gidip adres atıyorsunuz. Bir tanelerim. Niye bunu yapıyorsunuz? Bir tanelerim. Neden?

Arkadaşlar Aygül şu şarkıyı çal. Şunu buldum çok güzel bak. Şunu da oynarız dedikleriniz varsa atın WhatsApp'tan. Biliyorsunuz ben böyle şeyleri açığım. Bir tane gelmiş bakayım ne atmışlar.

0: tanıtıcı reklam.
1: Efendim biliyorsunuz ki haftaya güzel başlamak istiyorsanız Lean Kozmetik'in o mükemmel ürünleriyle başlayabilirsiniz. Özellikle bu hafta size özel yeni kampanyaları var. Lean Kozmetik'in 3 al 2 öde kampanyası devreye girdi ve aynı zamanda sıkılaştırıcı canlandırıcı bakım setinde de %50 indirimi var. Kimlere var? Radyo'da dinleyicilerine var. Mükemmel bir BB kremi var. Bir de en sevdiğim kırışıklık karşıtı nem seti var. Bir de bu kırışıklık karşıtı bakım ikilisi var. O da çok güzel. Lean yaşlanma karşıtı serumu yeşil olan zaten artık evlerinizde olduğunu düşünerek anlatmıyorum bile. O bir iksir. İnceleyebilirsiniz. Şu an Lean Kozmetik'in web sitesine gidiyorsunuz. www.leanskincare. Nasıl yazılıyor diyorsanız da L-Y-N Lüleburgaz Yozgat Niğde diye yazıyorsunuz zaten. Google'a bile yazsanız hemen sitesi çıkıyor. Çünkü en çok tıklananlardan. Çünkü o bir zirve.
0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
2: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Yerleşim yerlerinde sürücüler çocukların aniden yola çıkabileceğini unutmamalıdır. Oyun alanlarına yakın bölgelerde hız azaltılmalıdır. Bu durum özellikle okul çevrelerinde büyük önem taşır. Trafik güvenliği herkesin sorumluluğudur.
2: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Radyo D.
0: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi yüksek ses kalitesi

0: Dub Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Reklam. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzuli uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım Net, sigortam Net.
9: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
0: Reklam.
10: Kamu spotu. Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
11: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
12: Sıradaki şarkı pazartesiyle barışmaya çalışanlara gelsin.
11: Radyo D.

Merhaba Aygül, sizi dinliyorum. Oğlumla eğleniyoruz seni dinlerken. Teşekkür ederiz demiş. Kız Aygül diyor. Adını soyadını yazan Lean Kozmetik mi kazanıyor? He hayatım, adını soyadını yazana geldiğimiz son durum.

0: Aydın'la günaydın. Günaydın.
1: Aygücüm, ben seni televizyonda bir programda görmüştüm. Malatya, Maraş diye tek tek saymıştın diyor. Orada tanımıştım diyor. Aman ne zor günler, neler geçti be. Biz neler yaşadık ya vallahi. Yani çok acayip şeyler yaşadık gerçekten. Birlikte de atlattık, geldi geçti. Allah bir daha yaşatmasın yani. Aygül ablacığım demiş. Annemle babam, yani ben 24 yaşındayım. Annemle babam boşanmak istiyor. Çok zorlanıyorum. Bu Merkür retrosu olabilir mi? Boşanmalarını hiç istemiyorum. Yani şu saatten sonra ne gerek var demiş. Hayatım işte tam o saatten sonra gerek olur. Ay neyse, düzgün konuşmam lazım. Hayatım bence de ne gerek var ya? Allah Allah, oturun oturduğunuz yerde. Biz ne yaşadık, modumuz açık bugün diyor. Aygül Hanım, kızım Sevda Sema ile seni dinliyoruz. Kızıma selam gönderir misin? Selamlar Semacığım, Sevdacığım, hangisi? Sevda Sema. Ben biri herkese gönderirim. Sevda, Sema, Sema, Sevda. Aygül'cüm günaydın. Ben seni... bizim birlikte şeyimiz mi var böyle? Sırf seni görmek için 2022'de Tan Taşçı konserine geldim. Tanışma anımızın fotosu da var. İyi ki varsın canım benim diyor. Kız ne kadar güzel. Benim o boynumdaki kolye ne kadar güzelmiş. Ben nereye o kolyem nerede benim? Ay çalınmış. Ay benim o kolyem. Ay. Şu anda kolyeme üzüldüm ya bir de. Bu arada bu kadar da romantik biriyimdir. Bir tanem resmimiz çok güzel. Bu kolyem nerede acaba? Hiç hatırlamıyorum ya.

Aygül ablacığım, böyle ilk buluşmada evine çağıran erkeklerden nefret ediyorum. Lütfen seslenir misin? Ne diyeyim hayatım, evinize çağırmayın erkekler mi diyeyim? Nasıl sesleneyim, bu kadar zaten canım. Yani ne diyeyim şimdi hayatım? Sevgili erkekler merhaba, ilk buluşmada evinize çağırmayın mı diyeyim? Sevgili erkekler lütfen bizi hiç sevgili erkekler bize hiç dokunmayın. Biz zaten canımız burnumuzda sevgili erkekler. Hani mümkünse uzak durun, gölge etmeyin, başka ihsan istemiyoruz. Aklıma şey geldi. Pınar iyi değilim dediğinde, Pınar Tokur iyi dediğimde ne oldu, hasta mısın, vitamin aldın mı diye sormuştun. Evet, Pınar Tokur'um ya, ne kadar çekiyor benden. Yavrum. Pınar dedi ki kalbim yok kalbim de demedi. Biraz kırgınım yazdı. Ha pardon, öyle değil. Biraz kırgınım dedi, bana trip atıyor. Ben de dedim aa, vitamin almıyor musun? O Almanya'dan aldığımız vitaminler çok güzel dedim. Sen kaçarsın, sen... Sağ olun Aygül Hanım yazdı.

0: Efendim şu sıralar müzik listelerimizde yaz şarkıları dönüyor ama çevremize bakınca da başka bir heyecan var. LGS sonuçları açıklandı, tercih dönemi başladı. Arkadaşlarımızın çocukları, yeğenleri, komşuları, herkes hangi lise sorusunun peşinde. Ben de araştırırken Demirören Medya ve Teknoloji MTAL dediğimiz lisemiz bizim için bir numaralı liselerden biri. Ben çok seviyorum. Orada da çok güzel dostlarım, hocalarım var. Arada onlarla beyin fırtınaları yapıyoruz. Hem yapay zeka üzerine konuşuyorum. Demirören Medya ve Teknoloji Lisesi'yle gerçekten harika bir bölüm. Hatta astronomatik uygulamasıyla da alakalı. Oradan öğrencilerimizden tanışma fırsatım oldu. Çok güzel iş imkanları da böyle yaratabilen, programları olan, Erasmus ve yurt dışı staj imkanlarıyla öne çıkan, üstelik İstanbul dışından gelen öğrenciler için yurt, İstanbul'un birçok noktasından gelen işte çocuklarımız için servis imkanı ve başarılı öğrencilere yönelik de burs fırsatları da sunuluyor. Akıllarda olsun, tercih döneminde öğrenci ve veliler için küçük bir öneri olarak değerlendirebilirler. Bilmeyen bilmiyor arkadaşlar, bazen gerçekten bilinmiyor. Aa, böyle liseler mi var? Aa, böyle okullar mı var falan diyorsunuz. Ama lütfen çocuklarınızı da yeni Uranüs'ün ikizlere geçmesiyle birlikte biliyorsunuz yapay zeka bölümlerine, teknoloji bölümlerine, kod yazma ve gerçekten robotik kodlama, bunlara yönlendirmeniz onlar açısından da çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ve ülkemizde de güzel alanlar, yerler, liseler var. Demirören Medya ve Teknoloji Lisesi de bunlardan bir tanesi. Bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz.
1: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Piyasaların 17 Temmuz Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1.90 değer kaybıyla 13.981 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.16, euro 53.98'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.075, çeyrek altın 10.303 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
5: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, Arci ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: kişinin aynısı iş.
1: Öyle. Efendim, Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydının sonuna gelmiş bulunuyoruz artık yavaş yavaş. Dediklerimizi unutmuyorsunuz. Bu hafta inşallah güzel haberler alacağız. Güzelliklerle başlayacak. Her şeyin iyi olması, hayırlı olmasını temenni ediyorum hepimiz için. Hadi bugün.

0: Evet sevgili dostlar, bir yayının daha sonuna geldik ama aslında her bitiş kendi içinde sessiz ve görkemli bir başlangıcı taşır. Hayat bazen fırtınalarla üzerimize gelir. Kimin yanımızda kaldığını, kimin sessizce uzaklaştığını görürüz. Kalbimiz kırılır, yoruluruz ama unutmayın ki gökyüzünde kaybolan hiçbir yıldız yok olmaz. Sadece ışığını saçacağı yeni bir geceyi bekler. Şimdi fırtına dindiğinde, o gürültü bittiğinde kendinizle baş başa kalma vakti. Gelin bugünlerde biraz olsun artık 12 Ağustos güneş tutulmasına da giderken doğum haritanıza bakmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu hızla değişen, kabuk değiştiren yeni dünyaya adapte olmanın tek bir yolu var. Önce kendi özünüzü, kendi haritanızı keşfetmek. Doğum haritanız sizin bu hayattaki en parıltılı pusulanızdır. Pusulası olanların fırtınalı denizlerde de asla kaybolmayacağını bilmenizi isterim. Özellikle dediğim gibi kendi yeteneklerinizle de bakabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Sevdiğiniz astrologlardan da danışmanlık alabilirsiniz ama önümüzdeki 6 aylık süreç çok önemli. Haritanız, rehberiniz, kalbiniz hepsinin aydınlanmaya başladığı bir dönem. Mutlaka bir dosta, bir aydınlatıcıya bu fırtınalı günlerde bir umuda ihtiyacınız var. Biraz yorgun olabiliriz, umut edemiyor olabiliriz. Ama Allah büyük, Allah her zaman yanımızda. Her şeyin iyi olacağına çok inanıyorum. Sizler de inanmaktan vazgeçmeyin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.
1: Şimdi ellerim bomboş, sözlerim sarhoş, gönlüm olmuş bin parça.

Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yunanistan'ın öğrenci sayısının yetersizliği bahanesiyle Batı Trakya Türk azınlığına ait 8 ilkokulu kapatma kararını kınadı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde çalıştığı değerlendirilen 19 dış finans evinin deşifre edildiğini, 23 şüpheliyi yakalama çalışması başlatıldığını duyurdu. Dünya Kupası final maçı öncesinde yasa

0: Bakanı İsrail Katz, Amerika Birleşik Devletleri saldırılarına misilleme olarak İran'ın İsrail'i hedef alması halinde hiçbir şarta bağlı kalmaksızın tüm güçleriyle saldıracakları tehdidinde bulundu.
1: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
2: MG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası... Dünya Katılım
2: var. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara Vakıf Katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf Katılım.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hotline. İstediğin enerji olsun.
7: Reklam.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Biri Ara Beni ile Hadise'yle bu saatin açılışını yaptık. Yeni hafta pazartesi, 20 Temmuz pazartesi gününde Radyo D'de yine buluştuk. Bir kez daha iyi sabahlar, günaydın. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Gün ortası.

0: yaz. Mutluluğun ritmi seninle. Seninle.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.
2: Aynen.

Bir ay boyunca futbol severleri ekran başına kilitleyen 2026 FIFA Dünya Kupası sona erdi. Uykusuz geceler, büyük sürprizler ve unutulmaz maçların ardından kupa bu kez İspanya'nın oldu. Çok da sürpriz olmadı, beklenen bir şeydi herhalde çünkü favoriler arasında gösteriliyordu. Finalde Arjantin'i uzatmalarda Ferran Torres'in 106. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup eden İspanyollar tarihindeki ikinci Dünya Kupası zaferini yaşadı. Turnuvanın gol kralı ise 10 golle Kylian Mbappe olurken futbol şöleninde bir ayın ardından hafızalarda birçok şey kaldı. Ve tabii ki dün akşamki maç da çok çok güzeldi. Her iki takımı da tebrik ediyoruz. İspanya'yı tabii biraz daha fazla tebrik ediyoruz. Onları kutluyoruz. Her ne kadar biz erkenden veda etmiş olsak da tabii ki A milli takımımızı da bir kez daha tebrik ediyoruz. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: Bana Sen Gel Radyo D'de dinledik. Berkay konuğumuz oldu. Az sonra Tantaşçı burada olacak. Gidişatla geri döneceğiz. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Çikolatanın ham maddesi olan kakao çekirdekleri ilk hasat edildiğinde tatları acıdır ve çikolataya benzemez. Kakao çekirdekleri fermente edilir ve bu işlem sonucunda çikolataya kendine has tadını veren kimyasal maddeler açığa çıkar. Çikolatanın içinde 600'den fazla aroma verici kimyasal madde vardır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
5: Budur.
4: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Merhaba, ben Fulya Kalfa. Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle hafta içi her gün ana haber kuşağında sizlerleyim.
2: Fulya Kalfa ile ana haber hafta içi her gün 18'de CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklimsada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

Son parçası Gidişat ve Tantaşçı. Radyo D'de konuğumuz oldu. 2026 yazında yeni parçasıyla bizimle buluştu. Parça yükselişte sizden çok fazla ilgi görüyor. Ve bir yandan da tabii Tantaşçı konserleri devam ediyor. Sende de Benden Var turnesi kapsamında Radyo D ve Dream Türk Medya sponsorluğunda harika konserlere imza atıyor. 25 Temmuz'da Marmaris Amfiteyatro'da, 30 ve 31 Temmuz'da Antalya Açık Hava Tiyatrosu'nda 3 güzel konsere imza atacak. Davetiye kazanmak için yine bizi Radyo D'yi dikkatli takip edebilirsiniz. Çünkü burası Radyo D, Radyo D'de kazanmak çok kolay.

Ve sürpriz isimleri konuk etmeye devam ediyoruz. Yarın saat 15'te Betül Demir konuğumuz oluyor. Stüdyo D'de yine Fatih Uslu ile birlikte güzel bir sohbete imza atacaklar. RadyoD.com'dan biliyorsunuz podcastler bölümünden Stüdyo D'nin kaçırdığınız bölümlerine ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda YouTube sayfamızdan da yine görüntülü bir şekilde izleyebilirsiniz. Yarın saat 15'te Betül Demir burada Radyo D'de, Stüdyo D'de olacak. Kaçırmayın.

0: bize eşlik etti. Az sonra Bengü ve Ümit Sayın işbirliği burada olacak. Ya sen gidip TL'ye geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.936 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.18, euro 53.98'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.080, çeyrek altın 10.311 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan. Bengü ve Ümit Sayın. Ya sen gidip de.

0: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
1: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı, şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

2026 FIFA Dünya Kupası sona erdi ama konuşmaya devam edeceğiz tabii biraz daha. Öyle gözüküyor. 2026 FIFA Dünya Kupası sadece sahadaki mücadeleyle değil, getirdiği yeniliklerle de tarihe geçmiş durumda. FIFA turnuva tarihinde ilk kez şampiyon olan takımın oyuncularına kupa ve madalyaların yanı sıra şampiyonluk yüzüğü de vermiş. Ve Amerikan spor kültüründen ilham alan bu uygulama Dünya Kupası'nda yeni bir dönemin başlangıcı olarak da görülüyor. Öte yandan finali Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da tribünlerden takip etti biliyorsunuz. İspanya ve birçok devlet başkanı ile birlikte ve kupayı da şampiyon İspanya'ya takdim etti. İlginç anlar yaşandı kupa seremonisinde. Ve iyisiyle kötüsüyle bir 2026 Dünya Kupası'nı geride bıraktık. Radyo D'desiniz, gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

0: bir değil.
1: Merhaba, ben Burcu Güneş. Şu an radyoda dinliyorsunuz.

0: Mecburi İstikamet ve Burcu Güneş Radyo D'de dinledik, konuğumuz oldu. Gün içerisinde yeni parçaları Radyo D müzik ekibi bizim için bulmaya devam ediyor. Yeni parçalar keşfediyoruz. İşte şimdi bir kez daha Radyo D'de keşfetme zamanı.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: 1 gram altını bile kapınıza getiren...

Dedi bize eşlik ettiği yeni saatin açılışını yaptık. Herkese bir kez daha keyifli, güzel bir hafta diliyorum bir kez daha. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Müziğin ve eğlencenin frekansında yine bu hafta boyunca kazanmaya devam edeceksiniz. Harika isimler, harika parçalar, harika konuklar yine burada Radyo D'de olacak. Gün içerisinde sadece Radyo D'de duyabileceğiniz yaklaşık 6 dakikalık D-Mix'le devam ediyoruz. D-Mix.

Yapay zeka artık sadece sorulara yanıt veren bir araç değil, bazı kullanıcılar için duygusal bir partnere dönüşüyor. İspanya'da yapmışlar bu araştırmayı ve bazı kişilerin ChatGPT gibi platformlarda romantik ilişkiler yaşadığını ve romantik ilişkilere benzer bağlar kurduğunu ortaya çıkardı. Ve araştırmaya göre bu kişiler zamanla güven, duygusal bağlılık ve hatta ayrılık hissine kadar ilerleyebiliyorlarmış. Uzmanlarsa bu tür bağların mahremiyet ve kişisel verilerin korunması açısından yeni soruları gündeme getirdiğine de dikkat çekiyorlar. Ne kadar acayip bir yere gidiyoruz yani. İnanılmaz gerçekten. Bakalım önümüzdeki yıllarda daha nelere şaşıracağız. Hep birlikte göreceğiz. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: Sonra Buray burada olacak, tam benim tipimle geri döneceğiz.
1: Radyo D. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Sürücüler yağmur, sis ve kar gibi olumsuz hava koşullarında görüş mesafesini artırmak için uygun farları kullanmak zorundadır. Sisli havalarda uzun far yerine kısa far ve sis farlarının tercih edilmesi gerekir. Yanlış far kullanımı hem karşıdan gelen sürücülerin görüşünü bozar hem de kazalara davetiye çıkarır. Bu nedenle hava şartlarına uygun aydınlatma kullanımı trafik güvenliği açısından büyük önem taşır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock. Her cuma 20'de Radyo D'de.
5: Reklam.
6: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
7: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
6: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

İlginç, eğlenceli günler takvimimize. Az önce göz attım, baktım. Bugün 20 Temmuz'u biliyorsunuz ve Dünya Ay Günü olarak kutlanıyor. Bundan tam 57 yıl önce Neil Armstrong Ay'a ilk ayak basan isim olarak tarihe geçti. Ve Birleşmiş Milletler'de bu tarihi günü uzay tarihinin keşiflerinin önemini vurgulamak amacıyla Dünya Ay Günü olarak kutluyormuş. O zaman biz de Dünya Ay Günü'nü kutlayalım. Ben Aykut Balcı, Radyo D'desiniz. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

Christopher Nolan'ın merakla beklenen yeni filmi The Odyssey gişeye hızlı bir giriş gerçekleştirdi. Homeros'un ünlü destanını beyaz perdeye taşıyan yapım ilk hafta sonunda dünya genelinde 264 milyon dolarlık hasılat elde ederek Nolan filmleri arasında en iyi açılışı yapan film olmayı başardı. Biliyorsunuz filmin hikayesi bizim coğrafyamızda geçiyor. Truva'da geçiyor, Çanakkale'de geçiyor ama filmin çekimlerinde birçok ülke kullanılmasına rağmen Türkiye'nin yer almamış olması da eleştiriler arasında yer almıştı. Bakalım önümüzdeki günlerde bu yaz gişe hasılatı rekorlarına film devam edecek mi? Merakla bekliyoruz. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: burada olacak ve Elif Buse Doğan da geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.993 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.18, euro 54 liradan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.104, çeyrek altın 10.351 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Sigortam cepte hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.

Eve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Teknolojilerinde de önde olmaya devam ediyor. DAB Plus ve Radyo D mükemmel uyum içinde fark yaratan yayıncılıkla sizlerle buluşuyor. Biliyorsunuz İstanbul'da 4. kanaldan Radyo D'yi dinliyordunuz ve şimdi başkentte de Ankara'da da 4. kanaldan yine yüksek ses kalitesiyle pırıl pırıl bizi dinleyebilirsiniz. Aracınızda DAB Plus fonksiyonunu seçin. Radyo D'yi 4. kanaldan Ankara'da ve İstanbul'da takip etmeyi unutmayın.

yeni parçası Sen Var Ya ve Rain Man Radyo'da dinledik. Ben Aykut Balcı. Yarın salı gününde saat 10'da öğleden önce yine burada Radyo'da buluşacağız. Hepinize bir kez daha iyi bir pazartesi, güzel bir hafta diliyorum. Hafta boyunca da yine bizi dikkatli takip etmeyi unutmayın. Birazdan Çağlar Demirel mikrofonda olacak. Ben giderken Besti konuğumuz oluyor. Ben de isterdim şimdi Radyo'da.

0: Destan Taşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajde Pekkan.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kamp macerası mı başlıyor?
2: Hotline.
3: Hotline.

0: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Umran Oto Ekspertiz.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

herkese bir kez daha keyifli günler. Yeni bir hafta, yeni bir gün. Umarım hepimize bol şans ve kazanç getirir. Big Five konseptli manifesti geride bıraktık. Ayrıca Pekkan'ı da yanlarına almışlardı. Ve sevdiğiniz yıldızlar gün boyu sizlerle buluşmaya devam ediyor. Ben Çağlar Demirel, Umur Doğma. Zorla, Radyo D'de. Zorla.

Unutmak mümkün mü? Bugün tarihler 20 Temmuz'u gösteriyor. Yani 52 yıl önce bugün cesursanız gelin alın diyenlere Türk'üm, cesurum, geldim, aldım denildi. Tarihe geçen bu kararlı duruş yavru vatan Kıbrıs'a barışı, güveni ve umudu taşıdı. Yani şunu söyleyebilirim, bugünü unutmak gerçekten mümkün değil. Tarihler 20 Temmuz'u gösteriyor. Yani 20 Temmuz 1974 yıllarca Rum saldırıları karşısında büyük acılar yaşayan Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne, can güvenliğine ve geleceğine kavuştuğu gün. O gün zulme dur denildi. Bağımsızlık ve özgür yaşam hakkı Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'ta yeniden filizlendi. Şanlı 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılında bağımsızlık ve direnişin onurla yazılmış destanını bir kez daha saygıyla selamlıyoruz. Ve bu büyük mücadelenin kahraman şehitlerini rahmetle, aynı zamanda da gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Radyo D ailesi olarak vatan uğruna can veren tüm kahramanlarımızın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor. Onların bize emanet ettiği barışın, özgürlüğün ve birlik ruhunun sonsuza dek yaşamasını diliyoruz.

sokaklarından, şahlanıp köpüren ırmaklarından, hudutta gaza bayraklarından, alnına ışıklar vuranlarındır. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan,

göğsünden vurulup tam ercesine, bir gül bahçesine girercesine şu kara toprağa girenlerindir. Tarihin dilinden düşmez bu destan. Nehirler gazidir, dağlar kahraman. Her taşı yakut olan bu vatan, can verme sırrına eren.

radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası. Radyo D'de birazdan. Ankara Ekos, beni al.

0: Redlerdeyiz.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: Vodafone Red'le sınırsızca.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Fulya Öztürk'ün sunumuyla Akıl Çemberi bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
4: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
6: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: Dinlemiş olduğunuz bu Sıla'nın Mesela isimli şarkısı 2024'ün Haziran ayında yayınlamıştı. Sözleri kendisine, müziği ise hem kendisi ve İlker Kaleli'ye ait hareketli bir yaz parçası ve müzikal kariyerinde ses getiren bu şarkının ardından Kafa Yüksek, Kalp Kırık adlı yeni albümünü de sonrasında bizlerle buluşturdu Sıla. Ve baktığımda da yine yaz boyu sevenleriyle de buluşmaya devam edecek. Sosyal medya hesabından da Sıla'yı takip edebilirsiniz. Zaman Radyo D'de özel konseptlerden sıradaki şarkıyı dinleme zamanı. Hadi dinleyelim.
1: Sıradaki şarkı, bu şarkı bana geliyor diyenlere gelsin. Radyo D.

Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Yeni bir hafta, yeni bir gün ve sevdiğiniz yıldızlarda gün boyu Radyo D ayrıcalığıyla her an bulunduğunuz noktada. Şimdi özellikle sözleri Aysel Gürel'e ait olan ikonik bir şarkı. 90'larda klasiği ilk kez Sertab Erener tarafından da bu şarkı seslendirildi. Şimdi düğmeye başlayınca da aslında çoğumuz anımsayacak. Emrah Karaduman'ın da modern altyapı ve prodüksiyon dokunuşlarıyla vokalde de yine aynı zamanda geçtiğimiz haftalarda da Stüdyo D'de ağırladık. Kaçıranlar varsa podcast kayıtlarını Stüdyo D'ye dinleyebilir. RadyoD.com'dan ve Radyo D104 Spotify profil hesabından. Güliz Ayla var yorumda da aynı zamanda. Bir de video klipte de dikkat çekici bir nokta. Mesela üstü açık spor bir arabada aynı zamanda kurulan DJ kabini Emrah Karaduman, yanında da vokal olan Güliz Ayla yer alıyor. Gün boyu da Dream Türk ekranlarında klibini izleyebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Şimdi o şarkı Emrah Karaduman düzenlemesi ve Güliz Ayla vokaliyle Ateşle Barut, müziğin ve eğlencenin frekansı burada Radyo D104'te.

0: sonra sevdiğiniz yıldızlar gün boyu size eşlik etmeye devam edecek. Kulağınız burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de olsun. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.998 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.18, euro 53.96'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.098, çeyrek altın 10.341 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan. Yalın akşamüstü.

0: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
1: kripto. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir.

0: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
1: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyo D'de birazdan Derya Ulu, Şımarık.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
3: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

gece bir bir takvimlerden. Tutamam zamanı kayar teker teker elimden. Alıyorsun insan.

Şu sıralar müzik listelerinde yaz şarkıları dönüyor ama çevreme bakınca da özellikle başka bir heyecan daha var. LGS sonuçları mesela açıklandı. Tercih dönemi de başladı. Arkadaşlarımın çocukları, komşular, diyenler, herkes hangi lise sorusunun da peşinde. Ben de araştırırken Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki Teknik Anadolu Lisesi dikkatimi çekti. Özellikle de yapay zeka merakı olan gençler için çok farklı bir okul. Yapay zeka bölümü, güçlü akademik programları, Erasmus ve yurt dışı staj imkanlarıyla öne çıkıyor. Üstelik İstanbul dışından gelen öğrenciler için de İstanbul'un birçok noktasından servis imkanı ve başarılı öğrencilere yönelik burs fırsatları da sunuluyor. Tercih dönemindeki öğrenci ve veliler için küçük bir öneri olsun. Listeyi oluşturmadan önce mutlaka bir göz atın derim. Özellikle dediğim gibi Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki Teknik Anadolu Lisesi için buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Şimdi bu hatırlatmanın ardından Zinet Salih en yenisi yeniden de Radyo D'de.

Adapte şarkılar da özellikle popüler müzik listelerinde ilgiyi bir hayli üzerine çekiyor. 2019 yılına gidiyoruz. Şimdi öyle bir şarkı çıkardı ki şarkının adı Gel Bana. Özellikle Tayland'da yapılandırdığı klibiyle de bir hayli konuşulmuştu orada, akrep yeme sahneleri vesaire falan. Ama şarkıya baktığınızda da fıkır fıkır. Yani her ne kadar Tayland'da klibi çekilmiş olsa da Hintli Hardy Sandu Kabatay diye söylüyordu ve Türkçe adapte etti Mustafa Sandal. Ve dedi ki gel bana. Şimdi burada Radyo D104'te hayatın içinde her zaman seninle. Kalp uydusu.

0: Yani şöyle söyleyebilirim. Rock tarzın başarılı grubu Red. Kibir şarkısı grubun 20. sanat yılına özel olarak hazırladığı ve 7 kadın bestecinin eserlerine yer verdiği kadın projesinde yer alıyor. Temmuz'un 2024'ünde buluşturmuştu. Söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan, ilk olarak da Hande Yener'in seslendirmesiyle hafızalara kazınan bu şarkıyı Red tarafından dinledik. Dediğim gibi 2024 yılının Temmuz ayında. Onları geride bıraktık. Dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz hiçbir yere. Ayrılmayın.
1: Radyo D. Radyo D'de birazdan Yonca Lodi ve Murat Güneş. İncir Ağacı.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için... Kazancım net, sigortam net.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

tam da böyle bayram arifesinde uzun zamandır bir tebrik kartı almıyordum. Eminim siz de almıyordu, epey uzun zaman olmuştur. Yonca Ölüdi Murat Güneş'le beraber güzel bir tebrik mesajıyla bayramımı kutladı. Ve derken bu şarkıyı da dijitalde bizlerle buluşturdu. Tüm radyocuların aslında bayramını öyle bir davetle, öyle bir kutlama davetiyesiyle kutlamış oldu. Klip AI destekli ama İstanbul'un Güzide Lale'de semtlerinde kliplendiriyor. Böyle psikodelik, biraz da böyle arabesk tınılar var şarkıda. Uzun zamandır beraber çalıştığım Murat Güneş de vokal olarak da yan yana geliyor. Yonca Ölüdi. İncir ağacıyla onu geride bıraktık. Şimdi hani bazen şöyle hayatta her şeye en baştan başlamak isteriz de heyecanımıza yenik düşeriz ya. Tıpkı Gülben Ergen'in Kuru Çeşme sahnesinde o tatlı heyecanla şarkıyı durdurup hadi bir daha yepyeni bir başlangıç yapıyoruz dediği o samimi an gibi. Yani o yeni başlangıçlar, onun da dediği gibi hayatta kaçırdığımız o ritmi ne yapıp edip yakalamak, aradığımız her yerde bulmak bizim elimizde. Şimdi o arayışı ortak olalım. Gülben Ergen, Seni Bulurum'la burada, Radyo D'de. Sevgi.

Atiye her ne kadar yanmışsın dese de biten bir aşkın ardından yaşanan çaresizliği, kırgınlığı ve kader diyerek durumu kabullenmeyi anlatan bir isim geliyor. Derin ve karakteristik vokali ve Rast'ın da eşliğiyle şarkıya oldukça arabesk pop tarzında dinamikte bir hava katıyor. Kimden bahsettiğimi Rast deyince çoğumuz herhalde anımsadı. Sammy Cenk, canın sağ olsun da. Burada, Radyo D104'te.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Develerin sıcak ve kurak çöl şartlarında hörgüçlerinde su depolayarak susuzluğa uzun süre dayanabildiği düşünülür. Ancak hörgüçler aslında bir yağ dokusudur. Yiyecek kıtlığına karşı bir önlem olarak enerji depolamak için kullanılırlar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce Halk, sonra Bankayız Halkbank.
4: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.080 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.18, euro 53.97'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.101, çeyrek altın 10.346 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce Halk. Sonra Bankayız Halkbank.
5: Radyo D. Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
0: Vodafone Red'le sınırsızca.
4: Garaj Oto Ekspertiz. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

Ara beni. 8 Mayıs'ta bizlerle buluştu. Hatta şöyle bir şey diyor. Kendisine duygusal olarak çok yorulduğu ve zor bir dönemden geçerken bu parçaya dokunduğunu, şarkının da kendisine bir nevi ilaç gibi geldiğini ifade ediyor. Harise. Ve Harise'yi geride bıraktık arabeniyle tempoyu bir tık daha yükseltelim. Bu kez Hande Ünsal, Koşgel'le. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

Yaz geldi. Birçok isim de gerçekleştirdiği konserleriyle, sevenleriyle buluşuyor. Ve Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar, konsere gidemiyorum diye üzülme, Radyo D'de seninle buluşuyor. Şunu bilmenizi istiyorum, koltuğunuz her zaman en önden. Gerçek müziğin hazzını doya doya yaşayabilirsiniz sahne programıyla. Ve sahne programı hafta içi her gün saat 22'den gece yarısına kadar Radyo D'de sizlerle buluşuyor. Yani konseri radyolarınıza, ayağınıza kadar getiriyoruz.

tam da Sezen Aksu tadında. Ceylan Ertan, Hıçkırık adını verdiği dinlediğiniz şarkı. Müziğin efsane ismi Sezen Aksu ile birlikte imza attı ve 26 Haziran'da bizlerle yayınladığı özel bir düet çalışma. Onu geride bıraktık. Sevdiğiniz yıldızlar da gün boyu Radyo D ayrıcalığıyla size eşlik etmeye devam ediyor. Ve yine o şarkılardan biri, popüler müziğin melankoli erkek seslerinden, erkek vokali. Ve geçtiğimiz haftalarda da stüdyoda da kendisini ağırladık. Çok özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Kaçıranlar varsa podcast kayıtlarını dinleyebilir. İlyas Yalçıntaş, Radyo D'de.

0: Büşra Periz, İlyas Yalçın Taşlı bir araya geldi. Genç bir kadın vokal. Hem vokal koçu hem de aynı zamanda akademik kariyeri var. Bir müzik öğretmeni. Ve dinlemiş olduğunuz bu şarkıda da dikkat edenler bir alacaktır. Geçiyor. Ebbu Orkestrası'nın 2015 albüm çalışmasının başyapıtlarından biri olarak aslında hayata geçen bir proje bu. Ve İlyas Yalçıntaş'la da bir araya geldiler. 2 Şubat 2015'te bu şarkı karşımıza çıkmıştı. Büşra Periz vokaliyle beraber İlyas Yalçıntaş'ın Ebbu Orkestrası projesi imzalı. Olmazsa olmazımsın. Ve bu şarkıyı geride bıraktık. Şöyle bir geçmişe gittik. Dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Acil durum araçlarına yol vermek tüm sürücüler için zorunludur. Ambulans, itfaiye ve polis araçları öncelikli geçiş hakkına sahiptir. Bu araçların geçişini engellemek ciddi bir trafik ihlalidir. Kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
5: Kime gelsin?
4: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle. Radyo D'de birazdan Aleyna Tilki, Oyuncak

Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin

0: budur.
1: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
5: Kamu spotu.
6: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

oyuncak 94 gibi. Yılına gidiyoruz. Oyuncak gibi. Arabesk müziğin efsane seslerinden Güllür'ün seslendirdiği ilk çıkış klibiydi, ilk çıkış şarkısıydı. O da kısa süre önce aramızdan ayrıldı ve cover bir proje olarak da yine aynı zamanda 13 Şubat günü Aleyna Tilki bizlerle buluşturdu. Göksel'le devam ediyoruz. En yenisi Alev Alev. Radyo D104'te. Yağıyor.

0: çok uzun.
1: 6 ay yeni şarkısını bizlerle buluşturdu. Tarih olarak da Mayıs 21'de dijitalde karşımıza çıktı bu şarkı. Ve şarkının repertuarında özel bir yere sahip olduğunu belirtiyor kendisi. Görsel tarafta da epey bir iddialı. Klibi de gün boyu Dream Türk ekranlarında izleyebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Böyle duygusal, dokunaklı ve akılda kalıcı bir aşk şarkısı desem yerinde olacak. Tempoyu bir tık yükseltelim. Şimdi o söz konusu olan Kainat Şahit ve 6 ay Radyo D'de.

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Her ev güzel İstikbal'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Tour'da.

Şahsına münhasır derler ya, tam öyle bir karakter Mela Bedel. Ve stüdyoda da konuğumuz olmuştu. Bu arada Radyo'da 104 Instagram, Facebook ve X hakkımızdaki gelişmeler, güncel müzik haberleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Bir de aklınızdan geçen şarkılar olursa, tıpkı şu an bizi dinleyen Ali Topçu gibi 0549-204-0104 numaralı Radyo'da WhatsApp hattından bana yollayabilirsiniz. Şimdi Ali Topçu'nun isteği gelsin, sıradaki şarkıyı ona yollamış olalım. Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz ama şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum. Yeni saatle beraber sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te. Keyifli günler.

0: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Köpek balıklarında kemik bulunmaz. Köpek balıklarının iskeletleri kemiğe göre çok daha hafif ve esnek olan kıkırdak yapıdadır. Bu sayede suyun içinde daha az enerji harcayarak yüzebilirler.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Radyo D. Radyo D'de birazdan İkilem ve Tuğba Yurt içiyorum ederimize.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
4: Oto Ekspertiz. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.167 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.18, euro 53.91'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.084, çeyrek altın 10.318 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra
2: bankayız Halkbank. Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %40 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece Hayvansaray Haliç yoğun. Temde Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı geçişleri yoğun akıcı seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklı yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Aksi yönde ise herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
3: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyo D'de birazdan. Yalın akşamüstü.

ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: İstikbalden elenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Her ev güzel İstikbal'le.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Dream TV'de hayalini izle. Yabancı müziğin en yenileri ve tüm zamanların en iyileri Dream TV'de.
4: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80's, Monsta X, Arci ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.167 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.18, euro 53.91'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.084, çeyrek altın 10.318 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Radyo D'de birazdan Derya Ulu, Şımarık.

0: ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünü kutlayarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde yalnız bırakmayacaklarını vurguladı. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle verilen mutlak butlan kararına ilişkin Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderilen dosyanın esasa ilişkin incelemesinin adli tatilin ardından yapılması bekleniyor. Ahbap Derneği'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Oğuzhan Uğur hakkında bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirketlerle Ahbap Derneği ve Yeliz Kaya arasında iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattı tespit edildiği kaydedildi. Hamas'ın yeni lideri belli oldu. Siyasi büro başkanlığına Halil El-Heyye seçildi. İngiltere İşçi Partisi liderliğine seçilen Andy Burnham, ülkenin yeni başbakanı oldu. Dünya Kupası final maçında Arjantin'le karşılaşan İspanya, uzatmalarda bulduğu golle maçı 1-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu.
1: Radyo D Hava Durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 33 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 35, İzmir az bulutlu ve açık 38, Adana parçalı ve az bulutlu 36, Samsun parçalı ve az bulutlu 29, Diyarbakır az bulutlu ve açık 40 ve parçalı ve az bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 27 derece. Derece olarak ölçülüyor.
2: Tantaşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa, böyle
5: bir dünya var. Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz.

0: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir mutluluk
1: getir. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. Hotline. İstediğin enerji olsun.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Araç kullanırken görüşü engelleyecek şekilde cam filmi kullanmak yasaktır. Sürücünün yolu net şekilde görebilmesi gerekir. Görüş alanının daralması kazalara yol açabilir. Bu nedenle cam düzenlemeleri mevzuata uygun olmalıdır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
5: dünya katılım var.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
8: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
9: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
10: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Kazancım net, Sigortam.net. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
14: Sıradaki şarkı akşam ne yesek diye düşünmekten acıkanlara gelsin.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Bitsin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Puanınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: emeklilik. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
4: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
2: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
5: Reklam.
6: Kamu spotu.
7: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
8: İmza Sevinç Aksu.
9: Lösev hayat verir.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünü kutlayarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde yalnız bırakmayacaklarını vurguladı. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle verilen mutlak butlan kararına ilişkin Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderilen dosyanın esasa ilişkin incelemesinin adli tatilin ardından yapılması bekleniyor. Ahbap Derneği'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Oğuzhan Uğur hakkında bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirketlerle Ahbap Derneği ve Yeliz Kaya arasında iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattı tespit edildiği kaydedildi. Hamas'ın yeni lideri belli oldu. Siyasi büro başkanlığına Halil El-Heyye seçildi. İngiltere İşçi Partisi liderliğine seçilen Andy Burnham, ülkenin yeni başbakanı oldu. Dünya Kupası final maçında Arjantin'le karşılaşan İspanya, uzatmalarda bulduğu golle maçı 1-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu.
1: Radyo D Hava Durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 33 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 35, İzmir az bulutlu ve açık 38, Adana parçalı ve az bulutlu 36, Samsun parçalı ve az bulutlu 29, Diyarbakır az bulutlu ve açık 40 ve parçalı ve az bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 27 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Reklam.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylı

0: Eve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Hava trafik kontrol sistemleri ve kuleleri ortaya çıkmadan önce pilotlar gör ve görün olarak isimlendirilen bir yöntemi kullanarak diğer uçaklardan kaçınıyordu. Yani uçuşlar sadece pilotların diğer uçakları görebilecekleri ve diğer uçaklar tarafından görünebilecekleri açık hava koşullarında ve gün ışığında gerçekleştirilebiliyordu.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
1: Trafikte sabır ve dikkat en önemli güvenlik unsurlarıdır. Kurallara uymak yalnızca cezadan kaçınmak için değil, hayatı korumak için gereklidir. Her sürücü, yaya ve yolcu trafik güvenliğinin bir parçasıdır. Güvenli trafik herkesin ortak sorumluluğudur.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D. Reklam.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası.
5: Dünya Katılım var.
7: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.

Yaza kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine PowerClean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.

0: açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla. Gong, gong, gong, eti gong.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzuli uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: yazın ritmi. Yine burada.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Büyükçekmece Beylikdüzü Yenibosna Şirinevler. Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan yoğunluk aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklı yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 20 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanışı rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.64'lük artışla 14.071 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.18, euro 53.84'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.086, çeyrek altın 11.320 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100 bin TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için...

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
3: Bellona. 1 gram altını bile kapınıza getiren
4: böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünü kutlayarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde yalnız bırakmayacaklarını vurguladı. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle verilen mutlak butlan kararına ilişkin Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderilen dosyanın esasa ilişkin incelemesinin adli tatilin ardından yapılması bekleniyor. Ahbap Derneği'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Oğuzhan Uğur hakkında bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirketlerle Ahbap Derneği ve Yeliz Kaya arasında iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattı tespit edildiği kaydedildi. Hamas'ın yeni lideri belli oldu. Siyasi büro başkanlığına Halil El-Heyye seçildi. İngiltere İşçi Partisi liderliğine seçilen Andy Burnham, ülkenin yeni başbakanı oldu. Dünya Kupası final maçında Arjantin'le karşılaşan İspanya, uzatmalarda bulduğu golle maçı 1-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu.
1: Radyo D Hava Durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 33 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 35, İzmir az bulutlu ve açık 38, Adana parçalı ve az bulutlu 36, Samsun parçalı ve az bulutlu 29, Diyarbakır az bulutlu ve açık 40 ve parçalı ve az bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 27 derece. Derece olarak ölçülüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Piyasaların 20 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.64'lük artışla 14.071 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.18, euro 53.84'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.086, çeyrek altın 10.320 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Her ev güzel İstikbal'le.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

Fatih. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Tarımsal sulama pompalarınızda ve seralarınızda ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneş enerjisinden faydalanarak kendiniz üretebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Radyo'da Top 20.
2: Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo'da 104'te.
1: Radyo'da Top 20.
3: 104'te Radyo'da. Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle. Gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
7: Size Fuzuli uyar.
6: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarındaki.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Öncelikli yayın.
5: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
8: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
9: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
10: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma, aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Yeni nesil ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyretiyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter Topkapı Ayvansaray Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe-Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 20 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.64'lük artışla 14.071 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.18, euro 53.84'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.086, çeyrek altın 10.320 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
1: kripto. Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
2: Budur.
1: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimler.

İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

Fatih. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın radyo D'yi yüksek ses kalitesi

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22

0: Hazır mısın?
1: Sahne.
0: Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyo.
0: Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyoda.

0: Gerçek performans şimdi geliyor. Burası sahne.
1: Radyoda sahne.
2: Bence bu dinletinin en riskli parçası şudur. çünkü şimdi ben Teoman'ın bütün külliyatını dinledim tabii bu vesileyle. Fakat çok bilinen, hani herkesin söylediği, herkesin kafasında yer aldığı şekliyle bazı şarkıları söylemek ve değiştirmek, başkalaştırmak inanılmaz derecede zor. Bu şarkı da öyle bir şarkı. Evet, paramparça.

0: sahne seninle.
1: Sahne. Radyoda. Sahne.

eser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra o ilk nota gelir. Hazır ol, bu anlar için buradayız.

konserdeyiz. O zaman alkışlarla bir performans daha. Sahne Radyo.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

akşam yine en ön sıradasın. Sahne. Radyonun sesini aç. Radyo.

gerçek. Müzik sadece.

0: olmaz.
1: Kara baktım çok yaralı. Zor günde vardın hani ne?
0: Bazı insanların hayatında o beklemeler vardır.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

ben sevgiye imrenip özenemem. Boş sözü duyup düstur edinemem. Neden?